Hey, loyal. Is there anyone here?

Bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam. Tutma

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Böbrek hastaları için çığır açan buluş. Bilim insanları farklı kan grubuna sahip alıcılara da nakledilebilecek evrensel bir böbrek üretmeyi başardı. Bu gelişme böbrek nakli bekleme sürelerini ciddi ölçüde kısaltabilir. Kanada ve Çin'deki araştırma kurumlarından bir ekip organ nakillerinde devrim yaratabilecek bir başarıya imza attı. Bilim insanları herhangi bir kan grubuyla uyumlu olabilecek şekilde dönüştürülen bir böbreği laboratuvar ortamında hazırlayarak beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana başarılı şekilde nakletti. Böbrek birkaç gün boyunca düzgün çalıştı. Bugün organ naklinde en büyük engellerden biri kan grubu uyuşmazlığı. Özellikle sıfır kan grubuna sahip hastalar sadece sıfır grubundan organ alabiliyor. Bu da hastalar için bekleme sürelerinin uzamasına ve ölüm riskine yol açıyor. Şu anda farklı kan gruplarından organ nakli yapmak mümkün olsa da bu süreç hem zor hem pahalı ve yaşayan donör gerektiriyor. Araştırmacılar bu buluşun canlı insanlara yapılacak klinik denemeler öncesinde atılmış kritik bir adım olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta

0: ne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Küpe FM reklam.

0: Kulübe FM reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532-681-1159.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Böbrek hastaları için çığır açan buluş. Bilim insanları farklı kan grubuna sahip alıcılara da nakledilebilecek evrensel bir böbrek üretmeyi başardı. Bu gelişme böbrek nakli bekleme sürelerini ciddi ölçüde kısaltabilir. Kanada ve Çin'deki araştırma kurumlarından bir ekip organ nakillerinde devrim yaratabilecek bir başarıya imza attı. Bilim insanları herhangi bir kan grubuyla uyumlu olabilecek şekilde dönüştürülen bir böbreği laboratuvar ortamında hazırlayarak beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana başarılı şekilde nakletti. Böbrek birkaç gün boyunca düzgün çalıştı. Bugün organ naklinde en büyük engellerden biri kan grubu uyuşmazlığı. Özellikle sıfır kan grubuna sahip hastalar sadece sıfır grubundan organ alabiliyor. Bu da hastalar için bekleme sürelerinin uzamasına ve ölüm riskine yol açıyor. Şu anda farklı kan gruplarından organ nakli yapmak mümkün olsa da bu süreç hem zor hem pahalı ve yaşayan donör gerektiriyor. Araştırmacılar bu buluşun canlı insanlara yapılacak klinik denemeler öncesinde atılmış kritik bir adım olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: izin olsun. Yazmam bir daha aşkım ben sana, aşkla desti akıl.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8.

0: FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat.

0: Fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
5: Chery. Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
8: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
9: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
10: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 11 59.
11: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 Siset.com.tr.
4: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: Alp FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duruk Uyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duruk Uyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Silivri'nin en büyük arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
5: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
6: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
5: Çeri.
6: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Böbrek hastaları için çığır açan buluş. Bilim insanları farklı kan grubuna sahip alıcılara da nakledilebilecek evrensel bir böbrek üretmeyi başardı. Bu gelişme böbrek nakli bekleme sürelerini ciddi ölçüde kısaltabilir. Kanada ve Çin'deki araştırma kurumlarından bir ekip organ nakillerinde devrim yaratabilecek bir başarıya imza attı. Bilim insanları herhangi bir kan grubuyla uyumlu olabilecek şekilde dönüştürülen bir böbreği laboratuvar ortamında hazırlayarak beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana başarılı şekilde nakletti. Böbrek birkaç gün boyunca düzgün çalıştı. Bugün organ naklinde en büyük engellerden biri kan grubu uyuşmazlığı. Özellikle sıfır kan grubuna sahip hastalar sadece sıfır grubundan organ alabiliyor. Bu da hastalar için bekleme sürelerinin uzamasına ve ölüm riskine yol açıyor. Şu anda farklı kan gruplarından organ nakli yapmak mümkün olsa da bu süreç hem zor hem pahalı ve yaşayan donör gerektiriyor. Araştırmacılar bu buluşun canlı insanlara yapılacak klinik denemeler öncesinde atılmış kritik bir adım olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi bugün genel kurul gündemine geliyor. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. Yeni haftada yüksek sıcaklıklar ve nem etkisini göstermeye devam edecek. İstanbul'da Poyraz aralıklarla kuvvetli esecek ancak sıcaklıklar bu hafta 33 dereceye kadar çıkacak. Ayrıca nem de gün içinde %88'e kadar yükselecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını açıkladı. Çanakkale'de bir plajda mühimmat bulundu. Mühimmatın Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı tahmin ediliyor.
2: Spor.
3: Hollanda basını Feyenoord forması giyen Japon forvet Ueda'ya Fenerbahçe'nin ciddi bir teklif yaptığını duyurdu. Feyenoord'un Ueda için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor. Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle adı anılan Arda Güler için Paris Saint-Germain'in de devreye girdiği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Paris Saint-Germain, milli futbolcunun transferi için Real Madrid'e 115 milyon euroluk bonservis teklifinde bulundu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 72 kuruş, 1 euro 55 lira 18 kuruş, gram altın 6671 liradan, çeyrek altın 10877 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar. Haftanın o ilk sirenler çalıyor, hadi kalkıyoruz anı geldi çattı. 10 Ağustos Pazartesi sabahından hepinize kocaman bir merhaba. Çayınız kahveniz hazırsa önümüzdeki saatler boyunca güne en tatlı ritimle başlamak için mikrofondayız. Global yolculuğunuz kesmeden sürdüren, Ekim ayında Londra'daki OVO Wembley Arena konseri için hazırlıklarını sürdüren, uluslararası hedefleri doğrultusunda attığı adımlarla dünya sahnesindeki yükselişini pekiştirmeye devam eden Manifest kızlarıyla yeni bir güne hepiniz

0: PFM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Çibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Küpe FM reklam.

Pazartesi sendromunu kapının dışında bırakıyoruz. Bugün modumuzu düşürmek yok. Şimdi derin bir nefes alıyoruz. Gülümsemeyi unutmuyoruz. Şarkımızla resmi olarak haftayı başlatıyoruz. Hepimize harika bir hafta olsun. Kendine özgü tarzı, milyonlarca dinlenen şarkıları ve yüksek sahne enerjisiyle unutulmaz bir konser gecesi için Gaziantep'teki hayranlarına seslenecek olan Blok 3'ün Kayıp Person adını verdiği albümünden Sebebi Var şimdi radyolarınızda.

Ağustos'un o kendine has sıcaklığı ve 10 Ağustos pazartesi günün tatlı telaşıyla yayındayız. Yazın ortasındayız. Kimimiz işte, kimimiz yolda, kimimiz belki hala deniz kenarında bir şezlongda. Bu sesi duyuyor. Nerede olursanız olun ritminizin hiç düşmeyeceği, su gibi akıp gidecek bir yayın sizi bekliyor. Konserden konsere koşan, yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanında on binlerce müzikseverlerle buluşan, sahnedeki güçlü performansı, her konserinde birazdan söylenen hitleri ve dijital platformlarda milyonlara ulaşan projeleriyle adından söz ettiren, 12 Ağustos'ta da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarına seslenecek Gökhan Türkmen bizleri karşılıyor.

0: PFM reklam.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
2: Chery. Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
4: Çetinler Arçelik 07. Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bilimle gelecek.
6: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yamanevler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 2 lira 8 kuruş zam yapılması bekleniyor. Artışın 1 lira 56 kuruş olarak pompa fiyatlarına yansıyacağı öngörülüyor. Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen binlerce öğrenciye eğitim hayatına geri dönme fırsatı tanıyan yeni yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hazırlıktan lisansüstü eğitime kadar tüm kademeleri kapsayan bu düzenleme ile şartları sağlayan adaylar 4 ay içinde başvuru yaparak 2026-27 akademik yılında ders başı yapabilecek. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kuzey Kore'nin Rusya'da konuşlandırdığı asker sayısının 50 bine kadar çıkacağını öne sürdü.
2: Spor.
3: Galatasaray'ın Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü. Ancak Londra ekibinin Martinelli'nin ayrılığına sıcak bakması için öncelikle oyuncunun yerini dolduracak bir transfer yapması gerektiği belirtildi. Bursaspor yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı 1. Lig'e galibiyetle başladı. Yeşil beyazlı ekip deplasmanda karşılaştığı Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek sezonun ilk haftasında hanesine 3 puanı yazdırdı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 72 kuruş, 1 euro 55 lira 18 kuruş, gram altın 6671 liradan, çeyrek altın 10877 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.
2: Küpe FM.
3: Bugün en güzel yaşın, düşün taşın, benle evlenir misin?

Hepinize 10 Ağustos Pazartesi gününden selamlar. Evet, haftanın en zor virajındayız ama yalnız değilsiniz, biz buradayız. Trafiği çekilebilir kılmak, mesainin ilk saatlerini neşelendirmek için en güzel müzikleri radyonuzun frekansına topladık. Arkanıza yaslanın, trafiğe takılmayın, ritme takılın ve günümüz harika geçsin. Müzik kariyerindeki 30. yılını müzikseverlerle birlikte sahnede kutlayan, konser serisinin ilkini Ayvalık Amfi Tiyatro'da veren, hem duygusal hem de coşkulu anların yaşandığı konserde özel koreografilere de yer veren ve konserin en özel bölümlerinden biri ise Türk sanat müziğine olan tutkusunu sahneye taşıdığı özel fasıl bölümü olan Gökhan Tepe radyolarınızda.

0: Kulübe FM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Yeni bir hafta, yeni başlangıçlar ve yeni fırsatlar demek belki bugün uzun zamandır ertelediğiniz bir işi tamamlayacak. Belki de hayatınızda güzel bir adım atacaksınız. Gününüz nasıl geçerse geçsin, müziğin moralinizi yükseltmesine izin verin. Biz buradayız, en sevdiğiniz şarkılarla gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz. Güçlü sesi, sahnedeki enerjisi ve seyircisiyle kurduğu eşsiz Bala Harbiye'yi bir kez daha büyüleyen Merhem ve Akkuru albümlerinden sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla dinleyicileri unutulmaz bir gece yaşatan, anne olmadan önce vereceği son konserin ilkini tamamlayan, 13 Ağustos'ta da bir kez daha Harbiye sahnesine çıkacak. Bu özel konserin ardından bir süre sahne çalışmalarına ara verecek Melike Şahin radyolarınızda.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Böbrek hastaları için çığır açan buluş. Bilim insanları farklı kan grubuna sahip alıcılara da nakledilebilecek evrensel bir böbrek üretmeyi başardı. Bu gelişme böbrek nakli bekleme sürelerini ciddi ölçüde kısaltabilir. Kanada ve Çin'deki araştırma kurumlarından bir ekip organ nakillerinde devrim yaratabilecek bir başarıya imza attı. Bilim insanları herhangi bir kan grubuyla uyumlu olabilecek şekilde dönüştürülen bir böbreği laboratuvar ortamında hazırlayarak beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana başarılı şekilde nakletti. Böbrek birkaç gün boyunca düzgün çalıştı. Bugün organ naklinde en büyük engellerden biri kan grubu uyuşmazlığı. Özellikle sıfır kan grubuna sahip hastalar sadece sıfır grubundan organ alabiliyor. Bu da hastalar için bekleme sürelerinin uzamasına ve ölüm riskine yol açıyor. Şu anda farklı kan gruplarından organ nakli yapmak mümkün olsa da bu süreç hem zor hem pahalı ve yaşayan donör gerektiriyor. Araştırmacılar bu buluşun canlı insanlara yapılacak klinik denemeler öncesinde atılmış kritik bir adım olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi bugün genel kurul gündemine geliyor. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle ertelenecek. Yeni haftada yüksek sıcaklıklar ve nem etkisini göstermeye devam edecek. İstanbul'da Poyraz aralıklarla kuvvetli esecek ancak sıcaklıklar bu hafta 33 dereceye kadar çıkacak. Ayrıca nem de gün içinde %88'e kadar yükselecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını açıkladı. Çanakkale'de bir plajda mühimmat bulundu. Mühimmatın Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı tahmin ediliyor.
2: Spor.
3: Hollanda basını Feyenoord forması giyen Japon forvet Ueda'ya Fenerbahçe'nin ciddi bir teklif yaptığını duyurdu. Feyenoord'un Ueda için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor. Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle adı anılan Arda Güler için Paris Saint-Germain'in de devreye girdiği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Paris Saint-Germain, milli futbolcunun transferi için Real Madrid'e 115 milyon euroluk bonservis teklifinde bulundu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 72 kuruş, 1 euro 55 lira 18 kuruş, gram altın 6671 liradan, çeyrek altın 10877 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.

Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Saatlerimiz öğleni gösteriyor. Pazartesi günün ilk yarısını başarıyla geride bıraktık. İş yerinde masasından biraz uzaklaşanlar, öğle yemeğinde çayını yudumlayanlar ve direksiyon başında günün temposunu yakalamaya çalışanlar. Haftanın en zorlu ilk saatlerini atlattınız. Şimdi biraz nefes alma vakti. Önümüzdeki saatler boyunca yorgunluğunuzu hafifletecek, ruhunuza iyi gelecek harika bir müzik listesiyle buradayız. İstanbul Festivali'nde Fransız sanatçı Joe Dassin tarafından 1976 yılında seslendirilen Fransızca Atua adlı eseri canlı canlı okuyan süperstar Ajda Pekkan şimdi küpe fan frekanslarında konuğumuz oluyor.

0: PFM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.

0: Göztepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım Şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
3: Küpe FM reklam.

Tünaydınlar, pazartesi öğleden sonrasına geldik ama yemekten sonra üzerime bir ağırlık çöktü diyenlerden seni sakın radyonuzu kapatmayın. Çünkü tam da o modun düştüğü anı yakalayıp enerjiyi tavan yaptırmak için mikrofon başındayız. Günün ikinci yarısına çok daha zinde, çok daha neşeli devam etmeniz için en ritmik şarkıları sıraya dizdik. Kahveler tazelendiyse sesini biraz daha açıyoruz radyonun. Albümde kendisini en çok etkileyen ve stüdyo aşamasına zorlandığı şarkının Ara Beni olduğunu söyleyen, şarkının sözleri Şehri'ye ait olan, müziğini ise Esat Fidan'la birlikte hazırladığı, bir ayrılık sürecinden geçerken şarkıyı kaydettiğini anlatan, şarkıdaki duygu yoğunluğuyla kısa sürede dinleyiciye geçen ve bu yazın en sevilen hitlerinden biri olduğunu da açıklayan Hadise, şimdi söz konusu parçası Ara Beni ile radyolarınızda.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
4: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 12 94. Chery.
4: Küpe FM reklam.
5: FM.

Sana ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Salı sabahsa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küp FM frekanslarında buluşalım. Dinleyicilerin ruhuna dokunan hem kendi seslendirdiği hem de başka sanatçılara hediye ettiği son dönem eserlerin tamamının bu büyük aşkın yarattığı yüksek tansiyon ve hınçla ortaya çıktığını belirten Mabel Matiz ve Umrum Dışı isimli yepyeni single çalışmasıyla hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. We'll be right back.

0: ben seni.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
4: Küpe FM Haber.
5: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 2 lira 8 kuruş zam yapılması bekleniyor. Artışın 1 lira 56 kuruş olarak pompa fiyatlarına yansıyacağı öngörülüyor. Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen binlerce öğrenciye eğitim hayatına geri dönme fırsatı tanıyan yeni yasal düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hazırlıktan lisansüstü eğitime kadar tüm kademeleri kapsayan bu düzenleme ile şartları sağlayan adaylar 4 ay içinde başvuru yaparak 2026-27 akademik yılında ders başı yapabilecek. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kuzey Kore'nin Rusya'da konuşlandırdığı asker sayısının 50 bine kadar çıkacağını öne sürdü.
4: Spor.
5: Galatasaray'ın Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü. Ancak Londra ekibinin Martinelli'nin ayrılığına sıcak bakması için öncelikle oyuncunun yerini dolduracak bir transfer yapması gerektiği belirtildi. Bursaspor yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı 1. Lig'e galibiyetle başladı. Yeşil beyazlı ekip deplasmanda karşılaştığı Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek sezonun ilk haftasında hanesine 3 puanı yazdırdı.
4: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 72 kuruş, 1 euro 55 lira 18 kuruş, gram altın 6671 liradan, çeyrek altın 10877 liradan alıcı buluyordu.
4: Hava durumu.
5: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
6: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

Demet Sağıroğlu'nun çok güzel şarkıları var. Özellikle de 1990'lı yıllardan. O en güzel şarkılarını bu yaz kendisi genç sanatçı dostlarıyla beraber, yeni nesil, hepimizin, çoğumuzun diyeyim, tanıdığı sanatçı dostlarıyla beraber yeniden yorumluyor. Yepyeni versiyonlar hazırlıyor. Çok da güzel oluyorlar. İhanet Ettiğini mesela Demet Sağıroğlu Çağın Şengül'le beraber yorumlamış. Bu güzel cover şarkıyla programımızı açmış olduk değerli dinleyiciler. Haftayı da açmış olduk bu arada. 10 Ağustos'tayız. Sıcak bir yaz günündeyiz. Bir yandan sıcak rüzgarlar esiyor. İnanılmaz son günlerde nem seviyesi yüksek. Siz de fark ediyor musunuz? Fark ediyorsunuzdur herhalde. Bayağı bunaltıcı geçti son günler. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Umuyoruz ki keyifler yerindedir. Şimdi Sezen Aksu ile Ceylan Ertem'i bir araya getiren bir şarkı dinleyeceğiz. Hışkırık bizlerle olacak.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.
9: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

2026 yılı sinemanın biraz yükselişe geçtiği bir yıl olarak görünüyor arkadaşlar. Bilmiyorum ne dersiniz. Örümcek Adam The Odyssey geçtiğimiz aylarda çok ses getiren korku filmleri oldu. Obsession ve Backrooms gibi, ki ikisini de izleyememiştim. Dün izleme fırsatım oldu. İkisini de beğendim. Özellikle de Obsession'a bayıldım arkadaşlar. Korku filmi seviyorsanız ve Obsession'ı hala izlemediyseniz mutlaka izleyin. Şahsen hayatımda izlediğim en iyi korku filmlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Örümcek Adam'la ilgili şöyle bir haber var bugün. Spider-Man Brand New Day ikinci hafta sonunda Kuzey Amerika'da 145 milyon dolar daha kazanarak tarihin en yüksek ikinci hafta sonu hasılatına ulaşmış. İkinci hafta sonu hasılatı. Tüm dünya genelinde 1.67 milyar dolar hasılata ulaşırken 2 milyar dolar sınırına ilerliyor. Christopher Nolan The Odyssey filmi ise 1.1 milyar dolarla ikinci sırada ve Nolan'ın kariyerindeki en yüksek hasılatlı film olmuş şimdiden.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
3: Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Küpe FM reklam. Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Birazcık da spor diyelim değerli dinleyiciler. Paris Saint-Germain'in Arda Güler için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürülmüş. Böyle bir transfer haberim. Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe sözleşmedeki %20'lik pay sayesinde 23 milyon euro kazanacakmış. Arda son hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan tek oyuncu olmuş bu arada. Hazırlık maçında olmuş. Anladığım kadarıyla normal maçlarda bu kadar çok şans verilmiyor. O yüzden bu hazırlık maçındaki performansından dolayı İspanyol basınından da övgü almış. Denmiş ki Marça Arda'yı garajda tozlanan bir lüks otomobile diyelim, reklam olmasın, bir marka söylemişler de. Garajda tozlanan lüks bir otomobile benzetmiş bir gazete. Böyle bir benzetmede bulunmuş. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu spor haberimizin hemen ardından şimdi söz Mustafa Mert Koç'ta ve son şarkısı Sar Beni sizlerle.

0: Den. Oldu.
1: Bir reklam.
2: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
1: Bir reklam.

Meteoroloji yeni haftada 30 il için gök gürültülü sağanak. Samsun içinse sarı kodlu uyarı vermiş. Umarız tehlikeli bir durum yaşanmaz. Sağanak geçişler bekleniyormuş şiddetli ülkemizin bazı yerlerinde. Türkiye genelinde aşırı sıcak ve yüksek nem etkisini sürdürecekmiş bir süre arkadaşlar. İstanbul'da sıcaklık 33 derece, nem ise %88'e kadar çıkacakmış. Poyraz zaman zaman kuvvetleniyor. Zaten mevcut. Zaman zaman daha da kuvvetlenecekmiş. Bu arada havalar demişken aklıma geldim. Şimdi biliyorsunuz yavaş yavaş yazın sonlarına doğru ilerliyoruz. Ortalarını geçtik ve leylek göçlerine şahit olmaya başladık. Sizler de görmüş olabilirsiniz. Bugün şöyle bir haber gördüm sosyal medyada. Alipaşa'daki bazı elektrik direklerine konan leylekler, Silivri'mizin bir mahallesi biliyorsunuz, ölüyorlarmış elektrik çarpmasından. Çok sayıda leyleğin öldürüldüğüne dair bir haber ve bu konuyla ilgili yorumlar ve hatta fotoğraflar söz konusu. Umarız bir önlem alınır. Leyleklerin göç yolları üzerinde bulunan mola yerleri gibi yerlermiş buralar. İşte elektrik direklerine konuyorlarmış ve Alipaşa'daki bazı elektrik direkleri de birçok leyleğin maalesef telef olmasına sebep olmuş. Umarız yetkililer bu durumdan haberdardır ve gerekli önlemleri alırlar, gerekeni yaparlar. Çünkü gerçekten çok üzücü bir durum. Büyük bir ihmalkarlık söz konusu gibi görünüyor. Küpe FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Mela Bedel'le birlikte.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Böbrek hastaları için çığır açan buluş. Bilim insanları farklı kan grubuna sahip alıcılara da nakledilebilecek evrensel bir böbrek üretmeyi başardı. Bu gelişme böbrek nakli bekleme sürelerini ciddi ölçüde kısaltabilir. Kanada ve Çin'deki araştırma kurumlarından bir ekip organ nakillerinde devrim yaratabilecek bir başarıya imza attı. Bilim insanları herhangi bir kan grubuyla uyumlu olabilecek şekilde dönüştürülen bir böbreği laboratuvar ortamında hazırlayarak beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana başarılı şekilde nakletti. Böbrek birkaç gün boyunca düzgün çalıştı. Bugün organ naklinde en büyük engellerden biri kan grubu uyuşmazlığı. Özellikle sıfır kan grubuna sahip hastalar sadece sıfır grubundan organ alabiliyor. Bu da hastalar için bekleme sürelerinin uzamasına ve ölüm riskine yol açıyor. Şu anda farklı kan gruplarından organ nakli yapmak mümkün olsa da bu süreç hem zor hem pahalı ve yaşayan donör gerektiriyor. Araştırmacılar bu buluşun canlı insanlara yapılacak klinik denemeler öncesinde atılmış kritik bir adım olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız, çerçeve yasanın nitelikli çoğunlukla kabul edilmesini beklediklerini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Saat 12'de başlayan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Tekirdağ'da boğulma vakalarını daha hızlı müdahale etmek için insansız can kurtaran araçları göreve başladı. Yeni sistemle müdahale süresinin 120 saniyeden 20 saniyeye düşürülmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği'nin iklim izleme servisi Kopernikus verilerine göre Batı Avrupa'da Haziran ve Temmuz aylarındaki ortalama sıcaklık mevsim normallerinin 2,79 derece üzerine çıkarak 21,62 dereceye ulaştı.
2: Spor.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde turun ilk maçında sakatlık yaşayan Jadon Osterwolde'nin yanı sıra kaleci Ederson viral enfeksiyon, Anthony Musaba ise ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Paris Saint-Germain, İngiltere'nin Aston Villa takımından Lucas Digne'i kadrosuna kattı. Fransız kulübü, 33 yaşındaki Fransız sol bekle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 72 kuruş, 1 euro 55 lira 18 kuruş, gram altın 6671 liradan, çeyrek altın 10877 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
2: Before you, in fact, coming up next up.

0: bana gel.
1: Bilmem hatırlar mısınız? Geçen yıl yaklaşık şu zamanlarda olabilir. 3I Atlas diye bir göktaşı çok böyle komplo teorilerine konu oldu. İşte acaba uzaylı bir medeniyetten mi geliyor? Orada uzaylılar mı var? Bu bir UFO mu falan diye böyle komplo teorisi programlarında çok konuşuldu. Sosyal medyada karşımıza çok çıkmış konulardan bir tanesiydi. Bu senenin 3I Atlas'ı da bir astronomi olayı. Gerçi 3I Atlas kadar popüler olup çok konuşulmadı ama yaklaşık bir senedir zaman zaman karşıma çıkan bir şey bu benim. Bilmiyorum siz karşılaştınız mı hiç ama sosyal medyada yayılmış bir şey bu. 12 Ağustos 2026 tarihinde yani 2 gün sonra dünyada yerçekimi 7 saniyeliğine duracak diye bir komplo teorisi ortaya atılmış. Böyle bir iddia. Ama bu tamamen asılsız değerli dinleyiciler. İddiada Türkiye saatiyle 17.33'te insanların birkaç metre havalanacağı öne sürülüyor. Ancak bunu destekleyen hiçbir bilimsel veri bulunmuyor. NASA'nın böyle bir olayın yaşanacağına dair herhangi bir kanıt olmadığını bildirdiğini haberlerde görüyoruz. Project Anchor adlı gizli proje iddiasının da hiçbir dayanağı yok. 12 Ağustos'ta yer çekimi normal şekilde devam edecek yani çok şükür diyelim. Gerçekten buna inanan çok insan olmuş. Şaşırmıyorum çünkü düz dünyacılar da var biliyorsunuz. İnanılmaz şeylere inanan insanlar var. Google'da böyle çok arama yapılmış. 12 Ağustos'ta yer çekimi duracak mı diye. 7 saniyeliğine. Bu arada böyle bir şey gerçekten gerçekleşmiş olsa dünya için büyük bir felaket olur. Çünkü GPS sistemleri bu yer çekimi kanunlarıyla alakalı olarak çalışıyor. Uçaklar düşer. Birçok bilimsel teknoloji ürünü işte günlük hayatımızda kullandığımız birçok şey durur aslında sekteye uğrar. Dolayısıyla böyle bir şey herhalde felaket olurdu diye düşünüyorum. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İkinci saatimizde az önce Serdar Ortaç ve Karma Ortak çalışması Taburama radyolarınızdaydı. Bu eğlenceli şarkının hemen ardından ritmimizi düşürmeden bu sefer Mustafa Sandal'ın yeni şarkısıyla devam ediyoruz. O da geçtiğimiz cuma günü bu şarkıyı bizlerle paylaşmıştı. İşte Geliversen şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: FM reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0550

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: 12 Ağustos'ta gerçekleşmesi bazı kişilerce beklenen yer çekimi komplo teorisinin dışında bir de 12 Ağustos'ta gerçekten gerçekleşmesini beklediğimiz bir astronomi olayı var. O da güneş tutulması arkadaşlar, ama maalesef yine Türkiye'den izleyemiyoruz. Niyeyse bana şöyle geliyor, güneş tutulmalarının çoğunu Türkiye'den izleyemiyoruz diye. Yani bu konuda da mı dünyada dışlanıyoruz acaba? Hatırlamıyorum en son ne zaman? 2022'de olabilir. Bir 4 yıl falan oluyordur herhalde. Tam güneş tutulmasını izlemiştik ama 1999 güneş tutulmasını izlediğimizde ben hatırlıyorum böyle. 17 Ağustos Büyük Marmara depreminden günler öncesindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu önümüzdeki çarşamba günü Türkiye'den izleyemeyecek, Grönland, İzlanda ve Kuzey İspanya'dan izlenebilecek bir tutulma söz konusu. 2 dakika 18 saniye sürecekmiş. Türkiye'den dediğim gibi görülemeyecek. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil hiçbir bölgede tam tutulma gözlemlenemeyecekmiş arkadaşlar. Güneşe doğrudan bakmak gözlere zarar verebileceğinden uygun ISO 12.312 iki standartlı tutulma gözlüğü kullanılmalı. Dünyanın bu yerlerinden izleyebilecek dinleyicimiz varsa bir şekilde buradan söylemiş olalım değerli dinleyiciler. Gündüz yolculuğumuza devam edeceğiz. Yepyeni Alper Erözer şarkısıyla beraber kendisine Katya Ornella eşlik edecek yepyeni teklisi. Bir ara şimdi müzikal takınız Küpe FM'de sizlerle.
1: Bir sor da aklındasın hala. İçtikçe bu

0: Küpe FM reklam.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.
5: Estamos estampillas.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
7: Boy, in fact, coming up next up.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani...

0: Ya bugün Netflix'teki yerini aldığı ya da yarın alacak bir film geldi ya da gelecek arkadaşlar. The Last House isimli bir filmden bahsediyorum. The Last House Netflix'te. Los Angeles'ta oldukça sıra dışı bir reklam kampanyası yapılmış bu film için. Nasıl şöyle? Sunset Bulvarı'ndaki dev bir reklam panosunun içine gerçek bir oturma odası yerleştirilmiş. Ve bir performans sanatçısı burada yaşamaya başlamış. Yani şöyle düşünün. Bir reklam direğinin üzerinde ya da platformunun diyelim. Bir ev var. Oraya hani ev dikmişler. Ağaç evleri oluyor ya, öyle bir görünümü var. Ama bu bir reklam panosu. Üzerinde filmin afişi var. Filmin konseptine uygun bir yüzeyi var diyeyim daha doğrusu evin. Ve insanların rahatlıkla görebileceği bir şekilde penceresi var. İçinde de bir adam yaşıyor. Canlı bir insan var reklam panosunun içinde. Ve orada siyah bir tahta varmış. Öyle bir şey ayarlamışlar. O siyah tahtaya bir şeyler yazıyormuş. İşte dürbünle bir yerleri görmeye çalışıyormuş falan. Bir şekilde insanlarla etkileşime girmeye çalışıyormuş. Ya da insanların dikkatini çekmeye çalışıyormuş. Böyle reklam tabelası, ev şeklindeki bir filmin tanıtımı olan bir reklam tabelasını içinde yaşayan bir performans sanatçısı. Çok ilginç bir yöntem gerçekten. Yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki odada cumartesiye kadar kalacak sanatçı beyaz tahta aracılığıyla yoldan geçenlerle iletişim kuruyor, kahvaltı yapıyor ve dürbünle çevreyi izliyor. Evet, böyle ilginç bir şey. Bu arada bir haberde beyaz tahta demişler, bir haberde siyah tahta. Neyse ya, sonuçta bir şey yazıyor insanlar orada. İnsanlar da bu konuyla ilgili işte tepki gösteriyorlar, bakıyorlar, dikkatlerini çekiyor. Düşünsenize, yani yolda gidiyorsunuz. Bir reklam tabelası olarak bir ev görüyorsunuz ama içinde bir insan var. Size bir şeyler anlatmaya çalışıyor vesaire. Oldukça ilginç bir promosyonmuş, bir lansmanmış. Bir filmle ilgili tanıtım çalışmasıymış yani. Küpe FM'desiniz, gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Son dakikalarımıza doğru şimdi Emircan İre'ye kulak vereceğiz. Tuana ile birlikte duyuyor musun diyecekler. Bizden ayrılmayın.
1: Sen beni sesimden tanırsın. Ben seni yüreğimden bilirim.

0: Küpe FM reklam.
1: Üniversiteli aday, Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

Süper FM'de gündüz yolculuğumuzu noktalıyoruz. Crash'ın hemen ardından şimdi Emlisa ve Dolu Kadehi Ters Tut ortak çalışması Vişne ile bugünkü programımızı noktalayacağız. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onu da sonrasında haftanın ilk dilekle müzik keyfi sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 2 lira 8 kuruş zam yapılması bekleniyor. Artışın 1 lira 56 kuruş olarak pompa fiyatlarına yansıyacağı öngörülüyor. Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen binlerce öğrenciye eğitim hayatına geri dönme fırsatı tanıyan yeni yasal düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hazırlıktan lisansüstü eğitime kadar tüm kademeleri kapsayan bu düzenleme ile şartları sağlayan adaylar 4 ay içinde başvuru yaparak 2026-27 akademik yılında ders başı yapabilecek. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kuzey Kore'nin Rusya'da konuşlandırdığı asker sayısının 50 bine kadar çıkacağını öne sürdü.
2: Spor.
3: Galatasaray'ın Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü. Ancak Londra ekibinin Martinelli'nin ayrılığına sıcak bakması için öncelikle oyuncunun yerini dolduracak bir transfer yapması gerektiği belirtildi. Bursaspor yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı 1. Lig'e galibiyetle başladı. Yeşil beyazlı ekip deplasmanda karşılaştığı Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek sezonun ilk haftasında hanesine 3 puanı yazdırdı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 72 kuruş, 1 euro 55 lira 18 kuruş, gram altın 6671 liradan, çeyrek altın 10877 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Kupi FM'den iyi günler. 10 Ağustos Pazartesi gününde hafta başında birlikteyiz. Güzel bir hafta olmasını diliyoruz. Zuhal Olcay ve Emre Felim bugün doğum günü. Kim bilir 10 Ağustos'ta daha kimler doğdu. Bugün doğan herkesin doğum günü kutlu olsun. Çok sevdiğim isimlerden birisidir Zuhal Olcay. Bugün programa Zuhal Olcay'la başlayalım.

0: FM reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye, seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Mustafa Sandal'ın Geliversen isimli yeni single çalışması dijital platformlarda yerini aldı. Söz ve müziği Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı, Tekin Önal ortak çalışması olan şarkının video klip yönetmenliğini Emre Erdem üstlendi.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

alternatif müzik sanatçısı Yağmur Ender, blues rock türündeki yeni teklisi Uykusuzlar Koğuşu'nu yayımladı. Sanatçı şarkıda yalnızlık, aidiyet arayışı ve insanın kendisine geç kalması temalarını işliyor. Hiç

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
5: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Melisa ve alternatif müziğin sevilen gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut yeni şarkıları Vişne için bir araya geldi. Modern pop ve alternatif tınıları buluşturan Vişne, aşkın özgür bırakan ama bir o kadar da güçlü bağlar kuran halini anlatıyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Böbrek hastaları için çığır açan buluş. Bilim insanları farklı kan grubuna sahip alıcılara da nakledilebilecek evrensel bir böbrek üretmeyi başardı. Bu gelişme böbrek nakli bekleme sürelerini ciddi ölçüde kısaltabilir. Kanada ve Çin'deki araştırma kurumlarından bir ekip organ nakillerinde devrim yaratabilecek bir başarıya imza attı. Bilim insanları herhangi bir kan grubuyla uyumlu olabilecek şekilde dönüştürülen bir böbreği laboratuvar ortamında hazırlayarak beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana başarılı şekilde nakletti. Böbrek birkaç gün boyunca düzgün çalıştı. Bugün organ naklinde en büyük engellerden biri kan grubu uyuşmazlığı. Özellikle sıfır kan grubuna sahip hastalar sadece sıfır grubundan organ alabiliyor. Bu da hastalar için bekleme sürelerinin uzamasına ve ölüm riskine yol açıyor. Şu anda farklı kan gruplarından organ nakli yapmak mümkün olsa da bu süreç hem zor hem pahalı ve yaşayan donör gerektiriyor. Araştırmacılar bu buluşun canlı insanlara yapılacak klinik denemeler öncesinde atılmış kritik bir adım olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.
6: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız, çerçeve yasanın nitelikli çoğunlukla kabul edilmesini beklediklerini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Saat 12'de başlayan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Tekirdağ'da boğulma vakalarına daha hızlı müdahale etmek için insansız can kurtaran araçları göreve başladı. Yeni sistemle müdahale süresinin 120 saniyeden 20 saniyeye düşürülmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği'nin iklim izleme servisi Kopernikus verilerine göre Batı Avrupa'da Haziran ve Temmuz aylarındaki ortalama sıcaklık mevsim normallerinin 2,79 derece üzerine çıkarak 21,62 dereceye ulaştı.
2: Spor.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerde turun ilk maçında sakatlık yaşayan Jadon Osterwolde'nin yanı sıra kaleci Ederson viral enfeksiyon, Anthony Musaba ise ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Paris Saint-Germain, İngiltere'nin Aston Villa takımından Lucas Digne'i kadrosuna kattı. Fransız kulübü, 33 yaşındaki Fransız sol bekle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 72 kuruş, 1 euro 55 lira 18 kuruş, gram altın 6671 liradan, çeyrek altın 10877 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Küp FM.
0: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Manifest grubu Bodrum'da izleyici karşısına çıktı. Tüm konserleri kapalı gişe olan grubun Bodrum sahnesinde izdiham yaşandı.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Serdar Ortaç ve Aylince'den romantik aşk düeti tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı'nın üstlendiği klipte kamera karşısına birlikte geçen Aylince ve Serdar Ortaç'ın yüksek enerjisi ve uyumu projeye ayrı bir

0: FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Blok 3 Avrupa turnesi kapsamında Almanya, Hollanda ve Avusturya başta olmak üzere 9 farklı şehirde konser verecek. Turnenin ilk durağı 25 Eylül'de Bremen'de

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Group Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Group Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 52 56 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 12 94
0: Çeri. Küpe FM reklam.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yamanevler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada kendisinin ve parti yöneticilerinin çerçeve yasaya evet oyu kullanacağını duyururken, milletvekillerinin seçildikleri illerin tutumuna göre oy kullanacağını bildirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye süreci kapsamında görüşülen çerçeve yasa teklifine ilişkin bir asırlık Kürt meselesi çatışmanın gölgesinden hukukun zeminine taşınıyor diye konuştu. Benzinin litre fiyatına gece yarısı itibarıyla 2 lira 8 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zammın 1 lira 56 kuruş olarak pompa fiyatlarına yansıyacağı öngörülüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi.
2: Spor.
3: Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Chelsea forması giyen Emega'yı transfer gündemine aldığı öne sürüldü. Emega'nın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Sturm Graz'la UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında karşılaşacak Fenerbahçe maç için Avusturya'ya ulaştı. Sarı lacivertli kafileyi bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 72 kuruş, 1 euro 55 lira 18 kuruş, gram altın 6671 liradan, çeyrek altın 10877 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok ve en sık dinlenen radyosundan Tüpe FM'den herkese merhaba. 10 Ağustos 2026 Pazartesi. 2 günlük hafta sonu tatili geride kaldı sevgili dinleyiciler. Ve 2 günlük hafta sonu tatilinin ardından yepyeni bir hafta başladı. Belki de birçoğumuz için yoğun bir hafta başladı. Bu yoğunlukla beraber haftanın ilk iş günü artık geride kalıyor. Bu tabii güzel, sevindirici bir haber. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. En iyilerle radyonuzdayım sizler için. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Geride bıraktığımız Temmuz ayında da taptaze bizlerle buluşturdu. Kimdi onlar? Pinhani. Bizlerle buluşmuşlardı ve bu olduğu kadar adını verdikleri albümlerinin de en dikkat çeken çalışmalarından birisi. Gündüz Gelmez Aklıma'yla Pinhani'nin kendine has, sakin ama bir yandan da insanın içine dokunan müziğiyle baş başa bırakıyoruz Küpe FM'de sizlerin.

0: %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 7072 0507 745 1410.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
4: Küpe FM reklam.

10 Ağustos Pazartesi akşamına ilerlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir yandan haftanın ilk iş günü geride kalıyor. Tabii toplu taşıma araçlarında şu anda yollarda bize kulak verenler de var. Taksi şoförlerimiz Küpe FM dinliyor. Onlara buradan kolaylıklar diliyoruz. Güzel bir pazartesi akşamı diliyoruz. Keyifli yolculuklar ve tabii minibüs dolmuş şoförlerimiz, otobüs şoförlerimiz de var. Ve kendi arabalarında olan dinleyicilerimiz de var, şoförler var. Onlara da buradan keyifli, dikkatli yolculuklar diliyoruz. Bu güzel yaz akşamında sırada bu kez biraz daha alternatif tarafa geçeceğiz. Müzikte yüz yüzeyken konuşuruz burada olacak. Lades adını verdikleri isimli çalışması şimdi radyonuzda.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'de müziğin sevilen yıldızları radyolarınızda olmaya devam ediyor ve sırada bu defa müzik dünyasının genç yıldızlarından birisiyle bizlerle buluşacak Afra şimdi radyonuzda olacak. İşte Mustafa Sandal'ın o kırgınlık biraz hesaplaşma biraz da geride bırakılanların hikayesi olan Adı İntikam'dı şarkısını Afra yorumuyla Küpe FM'de.

Küpe FM'desiniz, en iyiler radyonuzda olmaya devam ediyor. Yollarda bize kulak verenlere keyifli yolculuklar diliyoruz. Harika bir yaz akşamı bizi beklerken sırada sevgili Murat Dalkılıç radyonuzdaki sesin sahibi olacak. Bugünlerde bizlerle buluştu bu şarkıyla. Aslında şarkının özel bir hikayesi de var. Bir dizide şu an yayınlanan bir gençlik dizisinde sevgili dinleyiciler yayınlanan bir çalışma oldu bu. Bir soundtrack çalışması olarak da adlandırsak herhalde yanlış olmaz diyelim. Küpe FM'de en iyiler radyonuzda olmaya devam ediyor. Burada bizim kalmaya devam edin.

0: Metropol FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Böbrek hastaları için çığır açan buluş. Bilim insanları farklı kan grubuna sahip alıcılara da nakledilebilecek evrensel bir böbrek üretmeyi başardı. Bu gelişme böbrek nakli bekleme sürelerini ciddi ölçüde kısaltabilir. Kanada ve Çin'deki araştırma kurumlarından bir ekip organ nakillerinde devrim yaratabilecek bir başarıya imza attı. Bilim insanları herhangi bir kan grubuyla uyumlu olabilecek şekilde dönüştürülen bir böbreği laboratuvar ortamında hazırlayarak beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana başarılı şekilde nakletti. Böbrek birkaç gün boyunca düzgün çalıştı. Bugün organ naklinde en büyük engellerden biri kan grubu uyuşmazlığı. Özellikle sıfır kan grubuna sahip hastalar sadece sıfır grubundan organ alabiliyor. Bu da hastalar için bekleme sürelerinin uzamasına ve ölüm riskine yol açıyor. Şu anda farklı kan gruplarından organ nakli yapmak mümkün olsa da bu süreç hem zor hem pahalı ve yaşayan donör gerektiriyor. Araştırmacılar bu buluşun canlı insanlara yapılacak klinik denemeler öncesinde atılmış kritik bir adım olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Küpe FM'desiniz. Sırada rock müziğin iki önemli ismini aynı şarkıda buluşturan çok özel bir çalışmayla Küpe FM'de devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Aslında Teoman'ın 2003 yılında yayımlanan ve zaman içerisinde klasikleşen şarkılarından birisi de oldu bu. Bu kez Zakkum'un yorumuyla yeniden karşımızda. İşte Saat 3 şimdi radyonuzda.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada kendisinin ve parti yöneticilerinin çerçeve yasaya evet oyu kullanacağını duyururken, milletvekillerinin seçildikleri illerin tutumuna göre oy kullanacağını bildirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye süreci kapsamında görüşülen çerçeve yasa teklifine ilişkin bir asırlık Kürt meselesi çatışmanın gölgesinden hukukun zeminine taşınıyor diye konuştu. Benzinin litre fiyatına gece yarısı itibarıyla 2 lira 8 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zammın 1 lira 56 kuruş olarak pompa fiyatlarına yansıyacağı öngörülüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi.
2: Spor.
3: Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Chelsea forması giyen Emega'yı transfer gündemine aldığı öne sürüldü. Emega'nın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Sturm Graz'la UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında karşılaşacak Fenerbahçe maç için Avusturya'ya ulaştı. Sarı lacivertli kafileyi bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 72 kuruş, 1 euro 55 lira 18 kuruş, gram altın 6671 liradan, çeyrek altın 10877 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de. Çok eskiden.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'de sırada Türkçe pop müziğin sevilen isimlerinden Özgün'le devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Kariyerinde baktığımızda Elveda, Mühür, Sadece Arkadaşız, İstiklal gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı Özgün yıllar öncesinde ve bu kez yepyeni bir single'la bizlerle buluştu. Değerli dinleyiciler, isminden de anlaşılacağı üzere aslında biraz meydan okuyan, biraz da hayata karşı duran bir çalışma oldu. Ben Daha Ölmedim radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında 0541 549 5421.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonları

0: 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
3: Küpe FM reklam.

Belki de birçoğumuz yoğun bir haftaya başladı. 2 günlük hafta sonu tatilinden çıktıktan sonra ama şimdi tabii arkanıza yaslanıp müziğin tadını çıkartırken haftanın ilk eve dönüş keyfini de yaşamaya devam ediyoruz hep birlikte değerli dinleyiciler. Sırada özellikle televizyon dizilerinden ve tiyatro sahnesinden tanıdığımız bir isim var. Sevgili Salih Bademci burada olacak ama müzik tarafında da zaman zaman karşımıza çıkıyor. Yani baktığımız zaman işte daha öncesinde Kulüp diye bir dizi vardı, o müzikler arasında yıldızlara seslenmişti. Daha doğrusu Yıldızları adlı çalışmayı seslendirmişti Salih Bademci. Şimdi de çok sevilen bir şarkıyı kendi yorumuyla yeniden yorumluyor. Şarkı Eda ve Metin Özülkü'nün eserlerinin yeniden yorumlandığı özel bir proje kapsamında bizlerle buluşuyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

Süper FM'de harika bir yaz akşamı bizi beklerken sırada Türkçe müziğin güçlü kadın yorumcularından birisi Ceylan Ertem var. Özellikle alternatif müzik çizgisindeki kendine özgü yorumuyla yıllardır müzikseverlerin yakından takip etmeye devam ettiği bir isim oldu Ceylan Ertem. İstanbul'dan bir ara vazgeçti, köye yerleşeceğim dedi. İzmir Urla taraflarına gitti yerleşti ama konser için ara sıra İstanbul'a gelmeye devam ediyor. Tabii çok şanslı çünkü arkasında Sezen Aksu gibi bir isim var. Şimdi onu çok özel bir Sezen Aksu şarkısıyla kendi yorumuyla dinleyeceğiz. Küpe FM'de Hıçkırık.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
4: Çetinler Arçelik'ten bol köpüklü hediye. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarına özel 14 bin lira değerinde bol köpüklü çiftli Türk kahve makinesi hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 12 94.
0: Chery. Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de en iyilerle radyonuzdaydık. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Radyolarınızdaydım Küpe FM'de ve artık Blok 3 burada olacak sevgili dinleyiciler. Kırgınım adını verdiği şarkısıyla bizlerle. Yarın saat 17'de yeniden karşınızdayım. Harika bir yaz akşamı bizi Küpe FM'de bekliyor olacak. Bizimle kalmaya devam edin ve yaz akşamının o güzel serinliğini bizimle hissedin. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Yepyeni bir günün daha akşamında, yepyeni bir haftanın daha akşamında sizlerleyim. İyi haftalar diyorum ama hafta çoktan başladı. Sendrom geride kaldı. Klasik pazartesi sendromu biliyorsunuz. Ve tabii ki bir yandan sıcaklar ama yazın en güzel, en tatlı günlerindeyiz. Çok hızlı geçecek. O yüzden kıymetini bilip her anı en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu güzellik içerisinde şarkılar çok önemli. Onlardan biriyle başlayalım.

0: PFM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofaener,

0: Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
3: Küpe FM reklam.

Mebrure ile Değilim'le devam edelim. Yeni favorim biliyorsunuz. Bir süre çalacağım. Sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. Bütün dizilerde de çalınıyor. Bu arada bir Japon efsanesi şöyle diyormuş efendim. İster bir makine olsun, ister bir ev, ister bir ilişki. Bakım her zaman onarımından daha ucuzdur. Bakımını yapamadığın şeyi eninde sonunda kaybedersin. Ne kadar doğru değil mi? O yüzden nasıl diyorlar, kendimize ne kadar bakar, kendimizi ne kadar seversek başkalarını da öyle severiz diye ilişkilerimiz için, her şey için de böyle düşünmek lazım. Ve işte

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

sırada Yaşar var, hep böyle kal diyecek. Talü Şarkıları albümünden çok da güzel yorumlamış. Yaşar zaten Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden bir tanesi. 90'lara da damga vuran isimlerden biriydi. Şarkının adına gelecek olursak hep böyle kal. Valla pek kimse için mümkün olmuyor. Hayat içerisinde değişiyoruz. Değişmeyen tek şey değişim. Ya insanın karakteri falan da biraz böyle belli yaşlardan sonra oturuyor. Ama değişiyor ya. İlişki içinde bile insan değişiyor. İlk ayında olan insan olmuyor birkaç sene sonra. O değişen zamanlarda da yine beraber kalabilmek önemli. Ve işte Yaşar hep böyle kal.

0: Küpe FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale Hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.
2: Sefo'yla devam edeceğiz. Yine seni severdim diyecek. Bugün de hatırlatmak istiyorum. Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Instagram takipçilerinizi QPFM'e ekleyin. Ülkenizin, bölgenizin gündemi, bizler, programlar, konuklar derken her şey orada sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ve tabii ki Güne Veda'da son yılların en sevilen isimlerinden bir tanesi yine sevilen bir şarkısıyla. Yani Sefo yine seni severdim de bizlerle.

Emre Altuğ'dan bir çifte kavrulmuş dinleyelim mi? Çifte kavrulduğumuz bu sıcak günlerde. Aman Allah'ım, gerçekten çok sıcak havalar. Bakalım ne olacak. Bu arada anksiyete ile ilgili bir araştırmadan bahsedeceğim. Anksiyetesi olan kişilerin endişelerinin büyük bir çoğunluğu hiç gerçekleşmiyormuş, biliyor musunuz? Bu bir rahatsızlık. Bununla ilgili doktora giderseniz tedavi de olabiliyorsunuz. Gitmeyenler de var ama onlara buradan teselli olsun. Bilim insanları endişelerin ortalama %91.4'ünün gerçeğe dönüştürmediğini belirlemişler. Yani hayatın onları gerçeğe dönüştürmediği diyelim, cümle düşük olmasın. Uzmanlar endişeleri yazılı olarak takip etmenin anksiyete yönetimine katkı sağlayabileceğini ifade etmişler. Yani yazacaksınız demek ki bir yere, sonra bakacaksınız olmadı olmadı, oh tamam demek ki olmuyor. Ve işte Emre Altuğ çifte kavrulmuş.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Böbrek hastaları için çığır açan buluş. Bilim insanları farklı kan grubuna sahip alıcılara da nakledilebilecek evrensel bir böbrek üretmeyi başardı. Bu gelişme böbrek nakli bekleme sürelerini ciddi ölçüde kısaltabilir. Kanada ve Çin'deki araştırma kurumlarından bir ekip organ nakillerinde devrim yaratabilecek bir başarıya imza attı. Bilim insanları herhangi bir kan grubuyla uyumlu olabilecek şekilde dönüştürülen bir böbreği laboratuvar ortamında hazırlayarak beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana başarılı şekilde nakletti. Böbrek birkaç gün boyunca düzgün çalıştı. Bugün organ naklinde en büyük engellerden biri kan grubu uyuşmazlığı. Özellikle sıfır kan grubuna sahip hastalar sadece sıfır grubundan organ alabiliyor. Bu da hastalar için bekleme sürelerinin uzamasına ve ölüm riskine yol açıyor. Şu anda farklı kan gruplarından organ nakli yapmak mümkün olsa da bu süreç hem zor hem pahalı ve yaşayan donör gerektiriyor. Araştırmacılar bu buluşun canlı insanlara yapılacak klinik denemeler öncesinde atılmış kritik bir adım olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 20.

Yalın var sırada, akşam üstü diyecek. Akşam üstleri ne yapabiliriz? Hatta biraz daha böyle ilerleyen saatlerde şöyle yarım saat, bir saat güzel bir yürüyüş yapabiliriz. Neden efendim yapıyoruz yürüyüşü? Tabii ki sağlık için yapıyoruz, formda olmak için yapıyoruz. Vücudumuz tabii ki yürümeye göre endekslenmiş. Oturup böyle günlerce yatmaya göre değil. Kendime söylüyorum bunları. Son dönemlerde yine yürüyüşü aksattım çünkü. Yürürken de www.kupefm.com.tr'yi dinleyebiliriz. Ve işte yalın akşamüstü.

0: Süper FM reklam.
1: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Ezel bana ne bu sevdalardanla devam edeceğiz şimdi. Ve astrologlar diyor ki bir devrin sonuna geldik. Başak, balık, ikizler, yay. Son 2,5 yıldır en ağır yükü taşıdınız. Belki defalarca vazgeçtiniz. Belki aynı dersi farklı insanlardan tekrar yaşadınız. Belki de ne kadar çabalarsanız çabalayın hiçbir şey ilerlemiyor gibi hissettiniz. Ama artık bitti, döngü kırıldı diyorlar. Ağustos, Eylül'de inanılmaz bitişler ve hayırlı bitişlerle birlikte hayırlı başlangıçlar olacakmış, haberiniz olsun dedikten sonra Ezel'le devam ediyoruz.

Çok Güzel Gülüyorsun DJ, Kebilok 3 ve Poezi. Gülmeye dair ne çok şey var eski şarkılarda. Gülmek için yaratılmış Gözlerde Yaşlar Niye Var mesela, çok eskilerde. Bir de Gülünce Gözlerinin içi Gülüyor, Kendimi Senden Alamıyorum var. İnşallah herkes hep gülsün diyorum ama tabii ki hayatta hüzünlü anlar, maalesef ağladığımız anlar da

Var ki güldüğümüz anların kıymetini o zaman daha çok anlıyoruz. Ve tabii ki birbirimizi daha çok güldürebilmek adına inşallah güzel şeylerde yaşar ve yaşatırız her daim etrafımıza. Ve işte yepyeni bir şarkı Blok 3 Poizi, çok güzel gülüyorsun.

işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

0: Kulübe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.

İrem Derici ile neyle devam edeceğiz şimdi? Durum çok acille devam edeceğiz şimdi. Evet, sevdiğimiz İrem Derici şarkılarından bir tanesi oldu. Bu arada biliyor musunuz, köpek sahipleri yılda 1 milyon ekstra adım atıyormuş. Bu sayede daha uzun yaşıyormuş. Ve çoğu insan köpeklerin hayatınızı arkadaşlık seviyesinde iyileştirdiğini düşünür diyorlar. Ama bu hikayenin yalnızca bir parçası. Köpekler çoğu insanın mücadele ettiği bir şeyi yaratır. Günlük tutarlılığı, yani rutini yaratır diyorlar. Onların rutinleri inanılmaz önemli ve kıymetli. Esasında hayatımız da o rutinlerden ibaret. Hepimiz için çok ama çok kıymetli olmalı. Çünkü rutinler varsa hayattayız demek. Ve işte İrem Derici, durum çok acil.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Böbrek hastaları için çığır açan buluş. Bilim insanları farklı kan grubuna sahip alıcılara da nakledilebilecek evrensel bir böbrek üretmeyi başardı. Bu gelişme böbrek nakli bekleme sürelerini ciddi ölçüde kısaltabilir. Kanada ve Çin'deki araştırma kurumlarından bir ekip organ nakillerinde devrim yaratabilecek bir başarıya imza attı. Bilim insanları herhangi bir kan grubuyla uyumlu olabilecek şekilde dönüştürülen bir böbreği laboratuvar ortamında hazırlayarak beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana başarılı şekilde nakletti. Böbrek birkaç gün boyunca düzgün çalıştı. Bugün organ naklinde en büyük engellerden biri kan grubu uyuşmazlığı. Özellikle sıfır kan grubuna sahip hastalar sadece sıfır grubundan organ alabiliyor. Bu da hastalar için bekleme sürelerinin uzamasına ve ölüm riskine yol açıyor. Şu anda farklı kan gruplarından organ nakli yapmak mümkün olsa da bu süreç hem zor hem pahalı ve yaşayan donör gerektiriyor. Araştırmacılar bu buluşun canlı insanlara yapılacak klinik denemeler öncesinde atılmış kritik bir adım olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam yine aynı saatte Güne Veda'da sizlerleyim.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küp FM reklam.
1: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 52 56 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Böbrek hastaları için çığır açan buluş. Bilim insanları farklı kan grubuna sahip alıcılara da nakledilebilecek evrensel bir böbrek üretmeyi başardı. Bu gelişme böbrek nakli bekleme sürelerini ciddi ölçüde kısaltabilir. Kanada ve Çin'deki araştırma kurumlarından bir ekip organ nakillerinde devrim yaratabilecek bir başarıya imza attı. Bilim insanları herhangi bir kan grubuyla uyumlu olabilecek şekilde dönüştürülen bir böbreği laboratuvar ortamında hazırlayarak beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana başarılı şekilde nakletti. Böbrek birkaç gün boyunca düzgün çalıştı. Bugün organ naklinde en büyük engellerden biri kan grubu uyuşmazlığı. Özellikle sıfır kan grubuna sahip hastalar sadece sıfır grubundan organ alabiliyor. Bu da hastalar için bekleme sürelerinin uzamasına ve ölüm riskine yol açıyor. Şu anda farklı kan gruplarından organ nakli yapmak mümkün olsa da bu süreç hem zor hem pahalı ve yaşayan donör gerektiriyor. Araştırmacılar bu buluşun canlı insanlara yapılacak klinik denemeler öncesinde atılmış kritik bir adım olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

FM'den herkese iyi akşamlar. Yepyeni haftada yeniden birlikteyiz. Eğer ki günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Mustafa Sandal'ın yeni şarkısı Geliversen müzikseverleriyle buluştu. Yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gören parça, enerjik ritimleri ve kendine has tarzıyla radyo listelerine ve dijital platformlara hızlı bir giriş yaptı.

Gülşen yeni şarkısı İtaat Çok'un klibi için kalabalık bir ekiple oldukça yüksek bütçeli ve iddialı bir prodüksiyona imza atmış. Gülşen'in zaten sahne ve klip işlerinde çıtayı yüksek tuttuğunu biliyoruz. Dolayısıyla ortaya nasıl bir iş çıkacağını merak etmemek mümkün değil. Şimdiden konuşulmaya başladı bile.

Simge geçen gün verdiği bir konserde yeni yaşını kutladı. Ama öyle sıradan bir doğum günü değil tabii ki. Ekibi ve dinleyicileri güzel bir sürpriz hazırlamış. Sahneye gelen doğum günü pastasının mumlarını üfleyen sanatçıya alanı dolduran müzikseverler de eşlik etmiş. Düşünsenize binlerce kişinin hep bir ağızdan iyi ki doğdun dediğini. Bence bir sanatçının bundan daha güzel bir doğum günü hediyesi olamaz.

FM'de Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye devam edenlere kolaylıklar, bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenler ise güzel bir akşam diliyorum. Sırada enerjinizi yükseltecek harika bir parça var. Ama ilk önce Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

Şimdi biraz aşk, biraz hüzün, biraz da Yıldız Tilbe zamanı. Duyguların en güzel haline eşlik eden o unutulmaz şarkıyı çalacağım şimdi size.

Bayağı Bilimler yeni şarkısı Aşksız Prens'i müzikseverleriyle buluşturdu. Ben şarkıyı dinledim ve çok sevdim. Bence şarkı önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacak.

işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

Gökhan Türkmen'in Denk Cover albümünde yorumladığı Yol Arkadaşım adeta yeniden hayat buldu. Şarkı dijital platformlarda 10 milyona yakın dinlenmeye ulaştı. Açık hava konserlerinde de dinleyiciler şarkıyı hep birazdan eşlik ediyor. Bazı şarkılar vardır ya, ilk birkaç notasını duyduğunuz anda içinizde bir şeylere dokunur. Yol Arkadaşım da tam olarak öyle bir şarkı olmuş.

vererek söylüyorum ki maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel 2 saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Bu arada Küpe FM hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Uyandım. Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini hep kaybettim.

Anlamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerim, inançlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın.